girdi kavşam şkay dalnya matay kamoya berjay yenya virus nakça bergin yakart tavbaşlapça geydi şudi ştart.